Havada yer dinle bu der. Suda yer dinle soyit. Konya'da dur darım. Lansı gel ödme değil. Yer atmıştan ağım ağım. Müzik kemen gibi sağda. Meyme yer gidesi. Yine it kısa it mez.